0: Odessa diyor. Odessa diyor ki kendimi sapa jora çapa kulyana mingutu. Sama kini kanyo pietra kabar ketawa ngel kami.
1: Ah,
2: lalu.
1: Lalu,
2: lalu.
0: Lagu ngel kami. Kami.